Binary Crime Theory, kupana na kupokea, furi aveuglée par la colère, ifomo teme panzama, liboso efongola, seninde wandangi uyoboye, ikiterane kibisate.